0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin aynı samimiyet ve titizlikle sürdürüleceğini belirterek emeği geçen siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve devlet kurumlarına teşekkür etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan gençlere İşkur'da öncelik tanındığını belirterek, bundan sonraki süreçlerde TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize özel kontenjan ayıracağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'mizde artık terörün kökünü sonuna kadar kazıyıp 86 milyonun kardeşlik içinde ülkemizin üretim, çalışma ve ekonomik gelişme alanında huzur ve asayiş yolunda ilerlemesi, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz dedi. ABD

0: Başkanı Donald Trump bir Amerikan haber kanalına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik girişimlerde Umman'ın engel teşkil etmesi halinde bu ülkeye hedef alacaklarını belirterek uyarılarda bulundu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahović'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle, Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredildi. Edeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen şeker soruşturmasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrılırken bazı evraklara da el konuldu açıklamasını yaptı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 7 ayında yaklaşık 282 bin firmanın denetlendiğini ve toplamda 1 milyar 870 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli.

0: Gün 24 saat popüler müzik radyo kulübü.
1: Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle burada şehitlerimizin emanetlerine veya şehitlerimizin ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde olmadık, olmayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen şeker soruşturmasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrılırken bazı evraklara da el konuldu açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacı, resmi gazetede yayımlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin, yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız dedi. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481.684 kontenjanının 479.392'sine yerleştirme yapıldı. Yalnızca 2.292 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devlet üniversitelerinin yurt içi kampüsleri genel kontenjanlarının tamamı doldu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere sürecinin detaylarına değinmeyen Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşmayı yapmayacaklar." dedi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunas Algiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor. Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alındı. Düzenleme kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının önü açılırken, bakıma muhtaç gazilerin ödemeleri ve muharip gazilerin sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin organize suç yapılanmalarından farklı yöntemle hareket ettiğini belirterek, güvenlik birimlerinin tem daire başkanlıklarının da yeni nesil suç örgütleri yapılanmalarıyla mücadelede görev alacağını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken, kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bariyerlere çarparak uçuruma devrilen yolcu minibüsünde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunda tanımlanan kurulun kurulduğunu belirterek, kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alındı. Düzenleme kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının önü açılırken, bakıma muhtaç gazilerin ödemeleri ve muharip gazilerin sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir, dedi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris ile oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Ayrıca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle, Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

Get tight.

0: Tam kimseni bilirim. Ben de senin içimdesin. Kendim kendim kendime söyledim ben buyum. Buysam kendime bundan kime ne her varış kendime. Herkes dönsün kendine.
1: Şırıksa plak şarkı sussun. Bensem suçlu tanrı sussun. Oysa suçlu.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim.

0: sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 18 Ağustos 2026 günlerden salı bugün. En sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü yeniden mikrofon karşısındayım haftanın ikinci gününde. Günün keyifli şarkılarıyla birlikte çıkacak olduğumuz yolculukta unutulmaz anları geride bırakacağız yine. Orada kalmaya devam edin. Frekansları sabitleyip volümleri artırabilirsiniz efendim.

Nasıl gidiyor tatiller? Tatil dönemi genellikle dinlenme ve keyifli alanlarla özdeşleştirilse de çiftler için işler her zaman düşünüldüğü gibi gitmiyor efendim. Çift terapisti Sanchez yaz aylarının ilişkilerdeki krizleri derinleştirerek ayrılıkları tetikleyebileceği noktasında uyarıyor efendim. Evet, tatilde kavga eden çiftlere şahit olmuşuzdur, duymuşuzdur, çok görmüşüzdür. Sanchez şöyle diyor, yaz ayları ayrılıklar için bir tetikleyici görevi görebilir. Tüm krizler bu dönemde yoğunlaşabilir. Peki ama neden? Nedenleriyle konuşacağız, ayrılmayın. Sorma.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günün keyifli şarkıları 18 Ağustos'ta sizleri selamlamaya devam ediyor. Efendim bir çift terapistin açıklamasına göz atıyorduk. Yazın ilişkileri bitiren 5 neden diye bir başlık var. Yıl boyunca iş, okul ve günlük sorumluluklar nedeniyle kısıtlı zaman geçiren çiftlerin tatilde sürekli yan yana olması gizli kalmış çatışmaları su yüzüne çıkarabiliyor. Sanchez'e göre yaz aylarındaki kopuşların temel nedeni şunlarmış. Günlük rutinden çıkıp tüm günü birlikte geçirmek, rutinden uzaklaşmak, kişilerin eşleriyle olan ortak noktalarından

Daha ziyade uyumsuz oldukları alanlara daha fazla odaklanmasına yol açabiliyor. E tabi tatil süreçlerinde anne babalar ve diğer akrabalar da devreye giriyor. İlişkideki gerilim tırmanıyor diyebiliriz. E tatilin var olan sorunları var. Yaz gelince her şeyin mükemmel olacağını düşünüyoruz ama sonra her şeyin aynı kaldığını anlıyoruz. Boş zamanın artmasıyla birlikte de tabi kişiler kendi yaşamlarını, ilişkilerini ve tercihlerini daha fazla sorgulama imkanı bulabiliyor. İşte bu temel nedenmiş yazın ilişkilerin çatırdamasına neden olan.

günün sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. 18 Ağustos bugün yaz tatilini sürdürenler, özellikle çiftler, yeni tatil planı yapanlar, ilişki uzmanları diyor ki yaz tatilleri ilişkiler için riskli. Yazın daha çok kavgalar çıkıyormuş ilişkilerde. Tatil dönemi ilişki açısından hasarsız atmanın da mümkün olduğunu söylüyor terapistler. Her iki tarafın da ortaklaşacağı, keyif alacağı aktiviteler yapmakta fayda varmış bu yönde. Birlikte zaman geçirirken ekran süresini azaltmak ve cep telefonları bir kenara bırakmak çok önemli. Gerçek dışı ve aşırı yüksek tatil beklentilerinden kaçınmak ve tabii ki olumsuzluklara odaklanmak yerine o kişiyle birlikte olmayı neden seçtiğimizi kendimize hatırlatmakta da fayda var diyebiliriz.

Günün en güzel şarkıları festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, gününüz nasıl geride kalıyor efendim? Umarım keyifle geride kalıyordur diyelim. Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Orada olan ve iyi müzikle birlikte bizlerle keyifli anları geride bırakan tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Sıcaklarının arttığı günler bizleri bekliyor değerli dinleyenler, hatırlatalım. Şöyle detaylı inceleyeceğiz hava tablosunu da yurt genelinde. Ayrılmayın, birazdan geliyoruz.

Otomotiv dünyasının iki devi, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından tespit edilen güvenlik unsurları nedeniyle geniş kapsamlı geri çağırma kararları almış efendim. Yüz binlerce araç sahibini ilgilendiren kararlar kapsamında Eylül ayından itibaren bildirim mektupları gönderilmeye başlanılacak diyor. Konu evet Amerika'yı ilgilendiriyor. Bir Japon markası, bir de yine Amerika'nın kendi araç markası. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan araçlar bu arada bunlar. Bunu da hatırlatalım efendim. O yüzden Türkiye'de bakalım bununla ilgili bir açıklama yapılacak mı? Bununla ilgili Türkiye'de de bir geri çağırma durumu olacak mı? Far değerlerinde sıkıntılar olmuş. Kablosuz yazılım güncellemesi gereken araçlar varmış. Fiziksel parça değişimleri de gerekecekmiş. Mektupların Eylül'de gitmesi bekleniyor değerli dinleyenler. Bir araçta, Japon markası olan araçta da çok ciddi bir arıza yine devam ediyormuş. Bakalım ne olacak? Türkiye'de de bir geri çağırma olabilir. Hatırlatalım. Marka paylaşmıyoruz. İnternetten takip edebilirsiniz diğer detayları.

Tren bilet fiyatlarına zam geldi efendim. Yapılan son düzenlemeyle birlikte YET bilet fiyatlarına ortalama %6,45 oranında zam uygulandığı belirtiliyor. Buna bağlı olarak bakalım mı şöyle bir bilet fiyatlarına? Ankara-İstanbul 990, Ankara-Eskişehir 511, Ankara-Sivas 1001 liraya çıkmış. Eskişehir-İstanbul 639 lira, Eskişehir-Konya 708 lira, Konya-İstanbul'da 1442 liraya kadar yükselmiş değerli dinleyenler. Eskişehir Sivas'ın fiyatını da 1597 olarak görüyoruz.

Günün en güzel şarkılarıyla birlikte festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli bir gün dileyelim değerli dinleyenler. İyi müziğin tadını çıkartmaya devam edin 18 Ağustos'ta. Güzel şarkıları bulunduğunuz ortamlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Günün güzel şarkıları festivali her zaman olduğu gibi sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Ayder Yaylası'nı ziyaret imkanınız olmuş muydu hiç? Ayder Yaylası ile ilgili bir haberimiz var efendim. Ayder Yaylası'na ulaşım daha da kısalıyor diyelim. Seyahat süresini 20 dakika kısaltacak yeni bir adım atılmış. Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini de kapsayan 2 kilometrelik yol hizmeti açılıyormuş ve bununla birlikte de bu sürenin, yani Ayder Yaylası'na ulaşım süresinin 20 dakika daha kısaldığı belirtildi. Yapılan açıklamada Ulaştırma Bakanı tarafından.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 18 Ağustos bugün, Ağustos'u da artık noktalayacağız, 13 gün kadar. Az bir zaman kaldı değil mi? Birkaç gün sonra artık Ağustos'u da kapatacağız ve yaz mevsimi de gitti diyeceğiz, bitti diyeceğiz. Zaman hızla akıp geçiyor ve her geçen yıl bir önceki yıla nazaran daha hızlı aktığını düşünüyorsanız zaman.

Efendim, hayatınıza yeni şeyler katmanın da zamanı gelmiş demektir. Çünkü tekrar eden alışkanlıklar ve hep aynı şeyleri tekrar ettiğimizde zamanın aslında daha hızlı aktığını hissediyoruz. Ama yeni şeyler keşfettiğimizde, yeni yerler gördüğümüzde, yeni bilgiler edindiğimizde, yeni bir yere ayak bastığımızda, yeni bir yeri seyrettiğimizde zaman biraz daha yavaşlıyor bizler için. O yüzden son tatil planı yapanlar, böyle tekrar eden tatil planlarından uzaklaşın. Yeni yerler keşfedin, yeni yerler görün, yeni yerlerde keyifli zamanlar geçirin. Evet, birazcık konfor alanımızdan uzaklaşıyoruz böylelikle ama zamanı yavaşlatma fırsatımız oluyor. Daha kıymetli değil mi?

Konya Ovası'nda yıllar içinde obruk sayıları giderek artmaya devam ediyor. O bölgede çalışmalar da devam ediyor değerli dinleyenler. Son yapılan açıklamaya göre Konya Kapalı Havzası'nda tespit edilen obruk sayısının 740'ın üzerine çıktığı belirtilmiş. Konya'da daha önce 600 civarında olan obruk sayısının günümüzde artık 740 seviyelerine gelmesi de Konya Havzası için ciddi tehlike oluşturuyor diyebiliriz. Artık bazı yollarda bile, bazı bölgelerde bile öyle kareler, öyle fotoğraflar paylaşılmış ki delik deşik şekilde görüyoruz arazileri Konya'da. Bakalım ne önlem alınabilir bununla ilgili, bilinmiyor, halen tartışılıyor ama tabii son 60 yılın en yağışlı periyodunun da geride bırakılması 2026 yılı için uzun süreli kuraklıklar, ani yağışlı periyotlar gibi olaylarda iklim değişikliğini biliyorsunuz ki daha çok tetikliyor efendim.

0: şöyle bir hava sıcaklıklarına bakalım dedik. Ağustos kapanışı yapmadan, finali yapmadan yine efendim serin ve yağışlı havanın ardından sıcaklıklarıyla geliyor diyebiliriz. Akom'un haftalık tahminine göre Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisini arttıracağı öngörülüyor değerli dinleyenler. Hatırlatalım, İstanbul çok etkilenecek bu durumdan. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 36 derecelere kadar çıkacağı tahmin edilirken Doğu Karadeniz'de yine yağışlar devam ediyor efendim. Birkaç gün daha sürecek. Hatırlatalım, Doğu Karadeniz'deki yağışlar Perşembe Cuma'ya kadar. Ancak iç kesimlerde de hava sıcaklığı epey bir artıyor. İzmir'de yine 37 dereceler görülürken Adana ve civarında 39 derecelik sıcaklıkları görüyoruz ve hafta sonuna doğru Şanlıurfa'da 40 dereceler, Manisa'da 40 dereceler görülüyor. Muğla'da da yine 40 derece gibi yüksek sıcaklıklar görülecek bu hafta sonunda.
1: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İçim...

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, iyi müziğin tadını çıkaran, unutulmaz anları bizlerle paylaşan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın biz yine hafta ortasında sevilen şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınızı ulaştırabilmek adına yine burada olacağız efendim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Efendim devam ediyoruz. Bende kalan yüreklerinize selam olsun. Panelimiz sakin gidiyor arkadaşlar. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sıkıntı yok. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İyi yayınlar abim. Görkem, Dal Süren, Ceyhun Kapucu, Kazım Doğan, Baran Acay, Yusuf Ali Hancı'dan can ciğerimiz aslan kardeşimiz Emre Kapucu'ya bol bol selamlarımızı iletiyorum. Can ağabeyimiz Arif Küreş'e, Can kardeşimiz Baki Can'a, Musa Enes Öcal'a, İsmail Utucu, Fatih Eren Koçak, Adem Bozkuş, Hüseyin Ateş, Mert Taşkın kardeşlerimize de çok çok selam olsun. Aslan kardeşim Emre, hayat bazen insanın istemediği yollardan geçirir. Önemli olan o yoldan nasıl çıktığındır. Sen başını dik tut, sabret. Bugünler de geçecek. Oralar

seni bizden ayıramaz. Çıktı, geldiğin gün kaldığımız yerden devam ederiz. Allah yardımcımız olsun kardeşim, seni bekliyoruz dedi Görkem Dalsüren. Ceyhun Kapucu, Kazım Doğan, Baran Acay, Yusuf Ali Hancı, can ciğerleri aslan kardeşler Emre Kapucu'ya bol bol selamlarını gönderdiler ve ağabeylerine, dostlarına.

Efendim devam ediyoruz. Mesajlarınız var, aktarıyorum, merak etmeyin. Tolga Aziz, Toto Ali İpek, yeğeni Ahmet İpek, Ahmet Batuhan Şen, Deniz kardeşim ve tüm arkadaşlarına, dostlarına selam var. Tolga Aziz, selam Murat amca, Aslan kardeşlerim, Mesut Aziz, Eren Yıldız, Kısa Dokuz Ahmet, Kadircan Yıldırım, beni tanıyan dostlara da selam olsun. İyi akşamlar Murat amca. Amcam iyi akşamlar. Tolga Aziz, eyvallah. Can kardeşim benim. Orkun Karacaoğlan panelinden gelen mesaj. Merve Nur Yıldız'a, bazı bekleyişler sevginin en sessiz halidir mesajı geldi. Yine Orkun Karacaoğlan panelinden, iyi yayınlar Murat abi, sıradaki en güzel eserler benden Merve Nur Yıldız'a, Yunus Emre'den Medine Koçsoy'a armağan olsun. Eylem Çakır'dan ayrılmaz parçası MÇ'ye. Uçurum gibi büyür içimde hasretin, ben seni var olmanın sınırında, yok olmanın ötesinde sevmişim. Sakın canını sıkma, sen üzülünce biz de üzülüyoruz. Elbet bir günde de Eylem Çakır'dan ayrılmaz parçası MÇ'ye bu mesaj geldi. Fatma'dan güzel kalpli sevgilim Mert Çakır'a, seni seviyorum mesajı var ve demiş ki not olarak, insanın evi gibisi yok cümlesindeki ev sensin. Yuvamsın, duamsın, dağımsın, neşemsin, velhasıl bu dünyadaki dünyamsın. Açtım ellerimi, ya Fettah ismine sığındım inşallah. Amin deyin. Fatma'dan güzel kalpli sevgilisi Mert Çakır'a, seni seviyorum mesajıyla birlikte çok güzel. Rabbimin kilitli kapılarını açan adı esması ya Fettah mesajı geldi böyle çok güzel. Elhasıl bu dünyadaki dünya mısın? Açtım ellerimi ya Fettah ismini. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi ya Rab. Bizi sevdiklerimizden ayrı koyma. Ama diye başlayınca tabii ki arkadaşlar, gerçek bir dünyada bir şekilde yol alıyoruz, yürüyoruz. Her birimiz birbirimize muhtacız. Her birimiz görünmez bağlarla birbirimize bağlıyız. Yaratılış böyle. Bilmiyorsan bil ya, birazcık hisset. Her birimizin içinde bir hazine, bir mucize. Mucizenin ta kendisi biziz, sensin, benim. Ama biz bir araya gelince bir şeyiz. Rab'dan bir parçayız. Onun nuruyuz. Ondanız. Ondan geldik, ona gideceğiz. Ve hepimiz çok sorumluyuz. İyilik üzere yaşamak zorundayız. Kurtuluş burada arkadaşlar. Bakın. Neçe gençlikler bitti, neçe gençler, neçe adamlar, ya kimler vefat etmedi, kimler hayatlarını bırakıp gitmedi bu dünyada. Gerçek yaşam Rabbimize kavuştuğumuzda başlayacak inşallah. Sonsuz bir yaşamın içinde

Yürümek istiyorsanız sevgi dolu olmak zorundasınız. Kalpleriniz mutmain olmak zorunda. Taş atana gül uzattığın gün geçmiş olsun, kurtuluş var can kardeş. Kısasa kısaslarla, bak kısasa kısas İslam'da var. Ama ve lakin vazgeçersen mükafat büyük. Sen bilirsin. Şu nefsinden bir sıyrıl ya. Para kazanmanın kolay yollarını bulmaya çalışan modellere buradan sesleniyorum. O para sana zaten gelecek. Bak, yol var, yollar var. Tercih senin. O para sana gelecek ama hayırla ama şerle. Dualarında da dikkat et. Kolaylıkla, zahmetsizce ve hesapsızca demeyi ihmal etme bir şey isterken. Hırsları yüzünden birçok insan başını derde soktu. Hırsları yüzünden olmaz yollara girdiler. Hırsları yüzünden özgürlüklerini kaybettiler. Desinler diye bazıları da kaybetti. Bazıları gerçekten kötü olmak istemiş miydi? Bunu sorgulamak lazım. Oturup konuşmak gerekiyor. Gerçekten cidden bu kadar kötü olmayı istemiş miydin? Ya da birinin canını yakmayı gerçekten dilemiş, istemiş miydin? Öyle biri misin? Her ne geldiyse başımıza geldi. Tamam. Yapacak bir şey yok. Kaza olmuş. Bundan sonrası için yarınları güzel inşa etmek, çoluk çocuk bir arada aynı evin içinde yaşamak, huzurla o ekmeği bölüşüp yemek için ne yapabiliriz? Biraz bunu düşünmek lazım. Ben genç kardeşlerime, özellikle 15-30-35 yaş arasındaki paşalara vallahi tavsiye ediyorum. Çevrenizi değiştirin. At o telefon kartını, yeni bir telefon al. Gerekirse şehrini değiştir. Yeni arkadaşlar, yeni dostlar, yeni çevreler edin. Ama değiş kardeş ya. Karar ver ve bir yerden başla. Çünkü uçurumun kenarındasın. Bir adım sonrası daha kötü olur. İnsan yaşadıklarından bir şey öğrenmeli ya. Özgürlüğünü kaybeden bir adam, ne olur bağışlayın kardeşler, lafım belki ağır gelecek ama özgürlüğünü kaybetmiş, bir gün bile özgürlüğünü kaybetmiş bir adam bir daha o özgürlüğü kaybetmemek için çok dikkatli olur ya. Özgürlük önemli bir şey. Bakın çok büyük abiler var ülkemizde. İsimlerini saymama gerek var mı? Biliyorsunuz. Yıllarını dört duvarda geçirmiş, hücrelerde geçirmiş abilerimiz var. Bir onlarla bir oturun konuşun ya. Duvarın dibinde, çukurun dibinde, gün yüzüne hasret, La ilahe illa ente subhaneke inti kuntu minez zalimin zikrine sarılıp yıllarını heba eden abiler var. Niye sen de heba edesin? Gel, güzel bir taraftan tutun. Hele de o fırsatı yakaladıysan tekrardan, özgürlüğüne kavuştuysan net ifadeyle. Biliyorsunuz ben kitapta özgürlüğe giden yol, bir Hazar Aras hikayesi, kurgu psikolojik romanda aslında birazcık buralara değiniyorum. Fırsatı yakaladıysan, güzel günlerdeysen, abi elini ayağını çek ya. Ya çek, çek, çek. Çek. Üstüne üstüne gittiğin her şey başını yakacak. Az keşke seni yaksa sadece. Hakkını helal et. Bununla ısrarcı olan kardeşlerime böyle söylüyorum. Anan baban yanıyor, eşin yanıyor, çoluk çocuk yanıyor. Herkes perişan oluyor. Mesaj mı var? Bir şarkı çalalım. Nefes alalım. Dönüp geliyorum. Oğuzhan Durağan isteği var. Kaan Çelikbaş, Eyüp Ünal, Ulaş Hancı, Tevfik Koç, Baran Türkan, Tolga Sarıoğlu, Erdem Kahraman, Baran Ünal, Abbuş Dayı, Sabri Bozkurt, Benim Seni Görmem Lazım, Nevin Doğanay'dan bu şarkı istemişler. Bir gönderelim. Sonra geleceğiz, konuşacağız. Oğuzhan Durağan panelinden gelen istek: Kaan Çelikbaş, Eyüp Ünal, Ulaş Hancı, Tevfik Koç, Baran Türkan, Tolga Sarıoğlu, Erdem Kahraman, Baran Ünal, Abbuş Dayı, Sabri Bozkurt,
benim seni görmem lazım. Nevin Doğanay'dan bu şarkıyı istediler. Oğuzhan Duran panelindeki istek çalıyor efendim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Şu kısacık konuklukta göz açıp kapayıncaya kadar geçen hayatlarımızda bir lahza mutluluk ve huzur için lütfen arkanıza yaslanın ve kendinize doğru yolculuğa hazır olun.
1: Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret, bilmezler.
0: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Duygu adamı Murat İnce.
4: JJ, paneldeki ismi Ekin Kalkan'dan gelen mesaj. Şarkı istemiş kardeşimiz. Şarkıyı şarkı panelinden yapması gerekiyor. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj. Buraya kadar JJ doğru. İkinci sırada şarkı türkü istiyor. Eğer şarkıyı istiyorsan tekrardan gir. Şarkı bölümünden şarkıyı yaz. Bu mesajla birlikte bir kere daha hem şarkıyı göndeririz hem mesajını okumuş oluruz. JJ demiş ki, canım sevgilim Zafer Yıldırım, seni çok seviyorum. Aradan seneler geçti. Geç de olsa bulduk birbirimizi. Bugün değil ama elbet bir gün kavuşmak dileğiyle. İyi yayınlar işin rast gitsin abi dedi bize de. JJ teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin. Panelimizde şarkı isteği şu an itibariyle görünmüyor. Mesajlar var, aktaracağım. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Elini çabuk tutanın şarkısını hemen çalarız. Can Muhammed Kamaç, selamünaleyküm. Ben Cüneyt Arslan, dostlarım Mevlüt Özecik, Can Muhammed Kamaç, Mamiye, Ramazan Keleş, Ferhat Murat Gül, Ali Çiftçi, Hasan Sandık, Doğukan Coşkun, Özgür Ali Güngör, Can Tekin Kılıççı, Haydar Can Çeze'ye selam olsun dedi Can Muhammed Kamaç. Burak Özgür Minkara, sıradaki tüm şarkılar kardeşim Tolga Minkara ve arkadaşlarına. Abileri, kardeşleri Yücel Yeşilbaş, Hasan Kaya, İsa Şahin, Berat Akdoğan, Ömer Can Konak, Emin Kerim Koç, Emin Kerim Koç, İlkay Topçu ve Necip Polat'a gelsin. Biz fakir büyüdük ama kimsenin cebinden çalmadık. Varsın olmasın hayatta her istediğimiz. Biz yan yana olalım, gerisini her zaman hallederiz. Hayat bize ne kadar engel koyarsa koysun, biz o engelleri aşacağız. O hayatı da herkese inat yaşayacağız. Aslan kardeşim elbet bir gün aslan dedi. Berat Gümüş, canım abim iyi ki doğdun. Varlığın hep güç verdi bana. Yeni yaşın sana bolca huzur ve sağlık versin. Bir dahaki doğum gününü inşallah beraber kutlarız. İyi ki varsın. Sakine Sak, ben Sakine Sak panelinden gelen mesaj. Ben Ümmü Gülsüm Sak. Canım abim Yusuf Emir Sak'a selam olsun. Abicim seni çok seviyorum. Annemin babamın da sana bolca selamları var. Her zaman dik duruşunu seviyoruz. Oradaki arkadaşlarına da selamlar olsun. Her zaman yanındayız, seninleyiz. Allah'a emanet ol sabır ve duayla. Can Muhammed Kamaç'ın bir başka mesajı. Selamünaleyküm, ben Cüneyt Arslan. Can Muhammed Kamaç panelinden gelen mesaj. Selamünaleyküm, ben Cüneyt Arslan. Dostlarım Mevlüt Özecik, Can Muhammed Kamaç, Mamiye, Ramazan Keleş'e, Ferhat Murat Gül, Ali Çiftçi, Hasan Sandık, Doğukan Coşkun, Özgür Ali Güngör, Can Tekin Kılıççı, Haydar Can Çeze'ye selam olsun. Berat Gümüş'ün mesajı. Her günün bir diğerinden güzel geçeceği bir yaş diliyorum. İyi ki varsın canım oğlum. İnşallah bir dahaki doğum gününü hep beraber yan yana kutlarız. Berat Gümüş. Evladınızın adını yazmamışsınız efendim. İnşallah Berat Gümüş deyince anlamıştır kendisine geldiğini. Yine Can Muhammed Kamaç panelinden gelen mesaj. Selamünaleyküm. Ben Cüneyt Arslan. Dostlarım Mevlüt Özecik, Can Muhammed Kamaç, Mamiye, Ramazan Keleş, Ferhat Murat Gül, Ali Çiftçi, Hasan Sandık, Doğukan Coşkun,

Özgür Ali Güngör, Can Tekin Kılıççı, Haydar Can Çeze'ye selam olsun. Asilhan Öztürk'ten gönlü güzel abisi Süleyman Şahin'e selam olsun. İnsan bazen bir selamla güç bulur. Rabbim sana sağlık, sabır ve hayırlı kapılar nasip etsin. Allah'a emanet ol abi şeklinde mesaj geldi. Asilhan Öztürk'ten gönlü güzel abisi Süleyman Şahin'e selam olsun. İnsan bazen bir selamla güç bulur. Rabbim sana sadık, sabır ve hayırlı kapılar nasip etsin. Allah'a emanet ol abi. Süleyman Şahin'in günlerdir gelen mesajlarından dolayı çok memnunuz. Çok teşekkür ediyorum dostluğa, kardeşliğe, insanlığa, adamlığa, hayata ve her şeye dair gönderdiği o güzel mesajlar ve istekler için. Gece 12'den itibaren yine birkaç tane Süleyman Şahin için istek var. Ümit ediyoruz ki Süleyman Şahin ve arkadaşları da radyo başındalar.

0: Dilan Kulak, Kraliçe Seda Kılavuz, seni çok seviyoruz ve sabırla bekleniyorsun. Ve bacılarımız Esma Tepe, Zeynep Tur ve Ayşe Ağyürek, selam ve sevgilerle. Bir de şarkı istemiş kardeşimiz Uygar Doğanay, Bela Olurum. Dilan kardeşim, şarkı bölümünden isteğini yaparsan çalabiliriz. Normal mesaj olarak atmışsın. Can Muhammed Kamaç, selamun aleyküm. Ben Cüneyt Arslan, dostlarım Mevlüt Özecik, Can Muhammed Kamaç, Mamiye, Ramazan Keleş, Ferhat Murat Gül, Ali Çiftçi, Hasan Sandık, Doğukan Coşkun, Özgür Ali Güngör, Can Tekin Kılıççı, Haydar Can Çeze, selam olsun. Yine Can Muhammed Kamaç, selamun aleyküm. Ben Cüneyt Arslan, dostlarım Mevlüt Özecik, Can Muhammed Kamaç, Mamiye, Ramazan Keleş'e, Ferhat Murat Güle, Ali Çiftçi, Hasan Sandık, Doğukan Coşkun, Özgür Ali Güngör, Can Tekin Kılıççı, Haydar Can Çeze'ye selam olsun. Tansu'nun mesajı, Rabia Karataş, Dilek Yıldırım ve Ayşe Alpi'ye selamlar. Ayşe, madem milyonlarca ihtimal varken rastladık birbirimize, kal böyle değişme, gitme, bitme, yaşlan benimle, dur, dinle son günüme kadar, kalp durana kadar, mezara kadar. Çok güzel. Rabia Karataş, Dilek Yıldırım ve Ayşe Alpi'ye selamlar dedi Tansu panelinden. Ayşe, madem milyonlarca ihtimal varken rastladık birbirimize, kal böyle değişme, gitme, bitme, yaşlan benimle, dur, dinle son günüme kadar, kalp durana kadar, mezara kadar dedi kardeşimiz Tansu.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

Efendim devam ediyoruz. Meral Balaban, Mustafa Yıldız Doğan, akşama kadar canım yeğenim Öztürk Balaban ve arkadaşlarına armağan olsun. Seni çok seviyoruz halacığım dedi. Meral Balaban'dan sevgili Mustafa Yıldız Doğan'ın akşama kadar adlı şarkısı istenmiş. Canım yeğenim Öztürk Balaban ve arkadaşlarına armağan olsun. Seni çok seviyoruz halacığım mesajı geldi. Şarkı yayında Meral Balaban istedi. Canı yeğeni Öztürk Balaban ve arkadaşlarına armağan olarak gönderdi. Seni çok seviyoruz halacığım dedi. Mustafa Yıldız Doğan akşama kadar aç radyonun sesini gece devam ediyor.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Sevgili gönül dostlarım, bazen insanın söylemek istediği cümle boğazına düğümlenmez yalnızca, yüreğinde de bekler. Çünkü bazı sözleri söylemek kolaydır da söyledikten sonra kendinize bakabilmek zordur. İnsan bilir, bir cümleyle karşısındakini yaralayabilir, bir cümleyle yılların hatırını silebilir. Bir cümleyle haklıyken haksız duruma düşebilir. İşte bu yüzden susar, kendi acısını içine alır, karşısındakinin kalbine aynı acıyı bırakmaz. Devam edeceğiz.

kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim ne gidenim, senden sonra yok sevenim. Kora düştüm,

küle döndüm, toprak oldum, bin kez öldüm. Suyum sendin, çöle döndüm, senden sonra bin kez öldüm. Ömür bitti, gülüş düştü, yüzüm küldü sen giderken. Duam küstü, eller düştü, gülüm öldü sen giderken.

Düştüm kaldım senden sonra. Tutan yok ki senden sonra. Aklım gitti, fikrim bitti. Düştüm kaldım senden sonra. Yar dur, can dur, ne olur dur. Gitme, bitme, beni alma. Senden ayrı, senden gayrı. Koma yalnız bir başıma. Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim. Senden sonra...

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Başak Gül, iyi akşamlar. Ben Başak Polat. Çalan tüm parçalar eşim Mamiş'e armağan olsun. Onu canımdan çok seviyorum. Selam olsun. Muhammed Ali Polat. Başak Gül, iyi akşamlar. Ben Başak Polat. Çalan tüm güzel eserler eşim Mamiş'e armağan olsun. Ona armağan ediyorum. Mamiş'e armağan ediyorum. Onu canımdan çok seviyorum. Selam olsun Muhammed Ali Polat'a dedi Başak Gül kardeşimiz. Efendim gece devam ediyor. Hülya Evrensel. Gel bakalım. Pula Dönersin'le bir gelsin bakalım. Süleyman Şahin'in isteği efendim. Hülya Evrensel, Pula Dönersin geldi. Parça başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, AP, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Ardan Muyan, Umut Gürcan, Cemal Emir ve Adil Işık olmak üzere adını sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun. Hayatta en büyük zenginlik arandığında ses veren, hatırlandığında yüz güldüren dostlardır. Gönlü güzel herkese selam olsun dedi Süleyman Şahin. Gönlü güzel kardeşim, eyvallah. Hayatta en büyük zenginlik arandığında ses veren, hatırlandığında yüz güldüren dostlardır. Gönlü güzel herkese selam olsun dedi Süleyman Şahin. Hülya Evrensel'den de Pula Dönersin'i dostlarına, kardeşlerine armağan etti.

unutur ettiği yeminleri de. Unutur yaşanan o günleri de. Hatırlamaz, hatırlamaz seni sevdiğini de. Hiç tanımadığı ele dönersin. Değeri kalmayan kula dönersin.

Bence bu eser önce Süleyman Şahin'den İki Gözüne Armağan olarak gider, tahmin ediyorum. Öyle de olmuş zaten. Özellikle İki Gözüne Ahleyar Süleyman Şahin'den armağan olarak geliyor. Can kardeşe selam olsun. Yine Süleyman Şahin'den bu güzel eser Alişan Ahleyar parçası, başta Musa Şahin, Veysel Sönmez Ape, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Arda Nuyan, Umut Gürcan, Cemal Emir ve Adil Işık olmak üzere adını sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun. Her türkünün bir hikayesi, her gönlün bir yükü vardır. Gönlü güzel, muhabbeti gerçek tüm dostlara selam olsun dedi. Yine gönlümüzü aldı Süleyman Şahin, vallahi billahi. Her türkünün bir hikayesi, her gönlün bir yükü vardır. Gönlü güzel, muhabbeti gerçek tüm dostlara selam olsun dedi Süleyman Şahin. Sana...

0: Şimdi Gazi Yıldırım, bir panelden bir tane şarkı isteği yapılıyor can kardeş. Birden fazla istek yapmışsın ama bir şeyler yapacağım burada. Gönlünü alacağız senin. Emirkan Arslan'dan Ömrümün Geleceği, İlayda Öyküm Arslan'a, Can Sağlam'dan Can Yari Duygu Sağlam'a. Can Feza, hoş geldin. Bunlardan seç mi demek istedin anlayamadım, birden fazla. Bir Can Feza'yı bir önce bir göndereyim. Toparlamaya çalışacağım hepsini. Şöyle bakıyorum. Emirkan Arslan'dan Ömrümün Geleceği, İlayda Öyküm Arslan'a, Can Sağlam'dan Can Yari Duygu Sağlam'a, Can Feza, hoş geldin Gazi Yıldırım'ın panelinden. Sonra bir Erzincan'a bir gidelim. Tekrar döneceğim buraya. Gazi, bir şeyler yapacağım senin için.
1: Hoş geldin ey şimdiki zamanım, geç gönlümün eşiğinden tam anı. Hoş geldin her bölümüm tamamım, uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla, bunu anlama, darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok seninle zarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı, kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı, seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut ama bunu unutma, unutma. Sana muhtaç içerimde büyüttüğün umutlar, seninleyken ayaklarımın altında tüm bulutlar. Uyurum da seni seven kalbi uyutmam. Hoş geldin Karadeniz'im yağmurum, kovanımın prensesi bal mumum. Hoş geldin tarafından sevilmenin mağduru, gönlümün ortasında sana açık bir bağ durur. Hoş geldin Anadolu'm, toprağım, senin bağrındayım hala kopmadım.

Bir derde iç çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini, gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum, dersim. İyiyim çok şükür, Allah.

Min en üst düğmesi, düzü tersi. Beslenme çantamdaki boş kalan tek yersin. Hoş geldin İstanbul'um, aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttim bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldığım içim dışım. Yün kazağım, sonbaharım, kışım. Hoş geldin atkım, sobam, ısım. Ne hoş geldin böyle, canım mısın? Hoş geldin kar yağışım, botum, berem. Bütün buz tutmuşluğuma can veren. Hoş geldin gülüm, gül bağımı deren. İkinci baharım, iki senem.

0: Yoksan zor duran.
1: Ümit ediyorum içinde Gazi. Bu şarkının Samet Ay tribün olurumun içinde inşallah bir sıkıntılı bir söz yoktur. Gazi Yıldırım'dan Erzincan'da bulunan Allah'ın aslanı Muammer Yıldırım'a, dayıyla kaplı Can Dayım'a, özellikle Bektaş Akşun ve onların dostlarına bal dudak Kadir Muammer Yıldırım'dan, Taner Çelebi'ye, Ahmet Demircan, Özcan Çelik oğlu Samet Burakaya tribün olurum parçası armağan olsun. Gazi Yıldırım'dan Erzincan'da bulunan Allah'ın aslanı Muammer Yıldırım'a, dayı da kaplı Can Dayım'a, özellikle Bektaş Akşun ve onların dostlarına bal dudak Kadir Muammer Yıldırım'dan, Taner Çelebi'ye, Ahmet Demircan, Özcan Çelik oğlu Samet Burakay tribün olurum tribün olurum parçası armağan olsun.

Gazi Yıldırım'dan Erzincan'da bulunan Muammer Yıldırım'a, can dayısına, özellikle Bektaş Akşun ve onların dostlarına, Baldak Kadir Muammer Yıldırım'dan Taner Çelebi'ye, Ahmet Demircan, Özcan Çelikoğlu, Samet Burakaya, Tribün Olurum parçası armağan oldu.

0: alemin kral.
1: Şimdi Gazi Yıldırım'ın panelinden gelen mesaj için bir kere daha açıklama yapayım. Sevgili kardeşim, her defasında şarkı bölümünden bir şarkı isteme hakkımız var. Yani mesajımızı bir şarkıya göre ayarlayıp atmamız gerekiyor. Uzun mesajımızı normal mesaj bölümünden yazıp sonra bir şarkıyı şarkı bölümünden atıp tekrardan eğer ikinci bir şarkı istiyorsak atabilirsiniz. Üçüncü şarkı, ama her defasında panelden bir şarkı yazmanız gerekiyor. Emirkan Arslan'dan Ömrümün Geleceği, İlayda Öyküm Arslan'a, Can Sağlam'dan Can Yari Duygu Sağlam'a, bu defa Erkan Doğanay Yılan adlı şarkıyı gönderiyoruz efendim.

0: peşim nedensizdi sebepsiz.
1: Halim kalmadı yaşamaya.

geceden. Sensizim. Ve de çok, çok sessizim. Bir çare bugün kimsesizim. Senin gidişin nedensizdi ve de sebepsizdi. Gidişin.

Gazi Yıldırım'a selam olsun. O panelden, Gazi Yıldırım panelinden gelen mesaj Emirkan Arslan'dan, ömrümün geleceği İlayda Öyküm Arslan'a, can sağlamdan can yari Duygu Sağlam'a bu şarkı geliyor. Gökhan Doğanay, Nevin Doğanay. Ayrıca İzmirli Erco, Hürrem Sultan, Armağan Olsun şeklinde final bitiyor. İzmirli Erco diye biri mi var yoksa şarkıcı mı var, böyle bir şey? Onu anlayamadığım için burayı da söyleyeyim dedim. Ama mesaj buraya kadar. Emirkan Arslan'dan ömrümün geleceği İlayda Öyküm Arslan'a, can sağlamdan can yari Duygu Sağlam.

Ama efendim Gökhan Doğanay, Nevin Doğanay neredeydin ne? Burayı bağlıyoruz. Emirkan Arslan'a da selam olsun. Gazi, hakkını helal et abim. Bir hata yapmışsınız ama abiniz de bu güzelliği yaptı. Hakkınızı helal edin. Dört şarkı gönderdim size.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Efendim, gecemiz devam ediyor. Sizlerden gelen istekler ve mesajlarla saat her gün 1'e kadar yayınlarımız devam ediyor değerli kardeşler. Yayınlarımızda gönderdiğiniz

mesajlara okumalarımdan yola çıkarak nasıl mesaj göndermeniz gerektiği hususunda dikkat etmenizi istirham ediyorum. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Yağmurun canosu, kahraman kazandan kazanlı Hasan Hüseyin Özkan'a ben senden mucizeler istemedim. Hasan Hüseyin Özkan, biraz ilgi, biraz sahiplenilmek, biraz da ben buradayım demeni istedim. Çünkü insan en çok sevdiğinden gelen sessizlikle kırılıyor. Belki bu mesajı duyduğunda gülüp geçeceksin. Belki de yine sitem ediyor diyeceksin. Ama bil ki bu sitemin altında hala sana karşı kocaman bir özlem var. Kıssam da kırılsam da içimden seni silmeye gücüm yetmiyor. Bunu da iyi bil Haso. Bir insanı en çok sevildiğini hissettirmemek kaybettirir. Ben hala buradayım ama eskisi gibi değil. Kalbim seni beklerken gururum senden hesap soruyor. Her şeyin hayırlısı, yağmurun canosu. Şimdi bir kardeşimiz filan keşe işte burada olduğu gibi mesela yağmurun örnek vermek için söylüyorum, öyle olduğu için değil. Lütfen buradan yola çıkın. Bunlardan dolayı birilerinin başı ağrıyor. Başınız ağrımasın. Bizim de başımızı ağrıtmayın. Mesela Yağmur Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan'a Haso diye hitapta bulunuyor ya da ona mesaj gönderiyor. Ama Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan böyle bir mesajın gelmesinden taraftar değil ve bununla ilgili Yağmur'a atıyorum dava açabilir. Bize sıkıntı yaratabilir. Sizlerden istirhamım asılsız bir yere taraf gözükmek için ya da bundan en kaba haliyle prim kasmak için ya da bir otoriteyi kullanmak için sizle bağlantısı olmayan ya da bundan rahatsız olan, habersiz olan, böyle bir şey istemeyen arkadaşlarınıza, dostlarınıza ne kadar tanıyor olsanız da lütfen mesaj ya da istek şarkıda bulunmayın. Örnekleri var. Can yanıyor. Ondan sonra ya öyleydi böyleydi filan falanlar oluyor. Gerek yok. Yani eğer bir bağlantınız yoksa, eğer karşı taraf sizden bir şey beklemiyor, istemiyorsa bu bir şeydir. Neydi o? Tacizdir. Suçtur yani. Dolayısıyla biz tabii ki iyi niyetimizle Ahmet'in mesajını Ayşe'ye, Ayşe'ninkini Mehmet'e okuyoruz. Ama oradan Mehmet diyor ki ya abi bunlar alakamız yok bizim. Ne alaka bizim mesajı? Değerli kardeşler, kocaman insanlarız. Ve ben bir yayıncıyım. Uzun yıllardır bu işi yapan bir insan. Burada bir gönül köprüsü kuruyoruz. Uzaktaki yakınlarınızla sizleri yakın etmeye çalışıyoruz. Düzgün bir şeyler yaptığımı düşünüyorum ve amme hizmeti ya bu. Güzel bir hizmet. Bırakın devam edelim yani. Bu anlattıklarımdan yola çıkarak lütfen bu durum içinde olan kardeşlerim kendilerine çeki düzen versinler. Meltem Asar. Asar kardeşler, Murat ve Mustafa'ya sevgi ve özlemle her daim yanınızdayım. Sıradaki şarkıyı armağan etmiş Meltem Asar. Asar kardeşler, Murat ve Mustafa'ya sevgi ve özlemle her daim yanınızdayım. Sıradaki şarkı armağan olsun demiş Meltem Asar kardeşimiz. Seyit Şahin'in bir isteği var. Özgür Kaplan, dayan bebeğim. Süleyman Şahin'e armağan olsun. Sabredenin yükünü Allah hafifletir. Dualarımız seninle, gönlün ferah olsun dedi Seyit Şahin. Özgür Kaplan'dan Dayan Bebeğim adlı şarkıyı Haymanalı Süleyman Şahin kardeşimize istemiş. Armağan olsun demiş. Sabredenin yükünü Allah hafifletir. Dualarımız seninle, gönlün ferah olsun. Süleyman Şahin gerçekten de çok da seviliyor. Bir de son mesajlarıyla alakalı gerçekten kardeşlik duygusunu, dostluğu ve arkadaşlığı çok öne çıkarttığı için Süleyman Şahin'e ayrıca bir kere daha teşekkür ediyorum. Böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun madalyon ya da plağın arka yüzü de var. Ama onu burada çalamıyoruz. Yani radyoda olmuyor. Sosyal medyada falan yapanlar var. Ama radyoda hiç olmuyor arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Süleyman Şahin selam olsun canım.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Duygu adamı Murat İnce.

İnsan bilir. Bir cümleyle karşısındakini yaralayabilir, bir cümleyle yılların hatırını silebilir. Bir cümleyle haklıyken haksız duruma düşebilir. İşte bu yüzden susar. Kendi acısını içine alır, karşısındakini

kalbine aynı acıyı bırakmaz. Bu güçsüzlük değildir dostlarım. Dilinin ucuna gelen kötülüğü söylememektir. Fakat geceleri herkes uyuduğunda, insan kendi kalabalığının içinde, yalnız kaldığında, hani kala kalma hali, o cümleler yeniden gelir. Ben seni gerçekten sevmiştim. Bana bunu neden yaptın? Bir kez olsun beni anlamanı bekledim. Ben senden vazgeçmedim. Sen benden vazgeçtin. Hani o çayı içemedik bir kere daha. Ve insan belki de en çok şu cümlede susar. Ben sana hala kızgın değilim ama artık eskisi gibi de değilim. Çünkü bazı kırgınlıklar öfkeye dönüşmez. İnsanın içindeki bir kapının sessizce kapanmasına dönüşür. Ne gürültü çıkar, ne hesap sorar, ne de ardında büyük sözler bırakır. Sadece insan bir gün fark eder. Eskiden canını yakan şey artık yalnızca hatırladığı bir hikayedir. İşte iyileşmek biraz da budur. Söyleyemediğin cümlelerin seni içeriden tüketmesine izin vermemek. Onları önce kendine anlatmak, sonra yavaşça serbest bırakmak. Çünkü bazı sözlerin muhatabı yoktur. Bazı cümleler birine ulaşmak için değil, insanın kendi yüreğinden çıkıp özgürleşmek için doğar. Ve belki bu gece içimizde yıllardır kimsesiz duran bir cümleyi ilk kez kendimize söyleyelim. Ben yaşadıklarımın tamamı değilim. Ben bütün bunlara rağmen hala sevgiye inanan tarafım. Diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bu herhalde sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ay ay ay ay ay ay. Güzel bir sayfa buldum. Piyano müzikler çok da hoşuma gitti. Bunları yavaş yavaş dinleyelim ya. Konuşmalarda.

Farkında mısın? Farkında mısın? En çok da bana acımasız oldun. Bütün acılarını bende temize çektin. Oysa ki ben seni milim milim, santim santim, metrelerce, kilometrelerce çok sevdim. Hiç üzüldüğün yerden vurmadım seni. Hiç kanayan yarana tuz basmadım. Hiç kimseye sensizliğimi anlatmadım. Ve hiçbir zaman sırlarınla acıtanın olmadım. Bende kaldın her şeyinle, ama her şeyinle. Seni sırtından vuranlar gibi olmadım. Türlü entrikalar çevirip canından usandırmadım. Kimseyi başına sarıp kaçmadım. Her şeyden daha da önemlisi, hiç yalan konuşmadım, dolandırmadım, aldatmadım, kaçmadım. Hiçbir olayın birinci dereceden faili saymadım. Yani isteyerek ve bilerek seni hiç zora sokmadım. Biliyorum, benim de hatalarım oldu. Benim de suçmelerim, düşmelerim ve zaman zaman seni kırdığım anlar. Sonra canını yaktım, bazı olaylar oldu. Bilmediğin ya da bilmek istemediğin şeyler var. Yıllar sonra Tanrı sana sevgiyi, aşkı uzattı. Ve elbette bana da sen kıymetli mi? Ama anlamsız bir şekilde kırdık birbirimizi. İki sürgün, iki sürgün ülkesi, iki darmadağın ve iki paramparça insan olduk, ama bir olamadık. Farkında mısın? Çok uzun sürdü bu ayrılık. Ve canımı düşürdüğün ateş hiç sönmedi. İlk defa aşkın potasındaydın ve ilk defa bir adamı gerçekten çok seviyordun. Fakat ne kendine ne de adama acımadın. Attın yerlere, yok saydın. Ama bu can ölmedi, bu aşk.

inanı hiç sönmedi mi? Biliyorum bir gün şu kapıdan içeri sen gireceksin. İnan biliyorum. Biliyorum bir gün gökyüzüm hiç durmadan yağacak. Ve biliyorum bir gün boynuma sarılacak. Hasret dolu bütün zamanlara inat. Ay yüzlüm. Göğüm olacaksın. Biliyorum. Farkında mısın? Sana kıyamıyorum. Farkında mısın? Senden kaçamıyorum. Biliyorsun. Ben yalan konuşamam. Ama farkında mısın? Ben sensiz nefes alamıyorum. Farkında mısın? Ben sensiz yaşayamıyorum.

0: Farkında mısın? Sana kıyamıyorum. Farkında mısın? Senden kaçamıyorum.
1: Ay!
0: Biliyorsun. Ben yalan konuşamam. Ama Allah aşkına farkında mısın? Ben sensiz nefes alamıyorum. Farkında mısın? Ben sensiz yaşayamıyorum. Farkında mısın? Hiç sanmam hiç. Hiç sanmam. Hiç sanmam hiç. Farkmıyor diyelim de. Farksın bakalım. Hadi bakalım.
2: Bazen şu gönlüme bir ateş düşer.
0: Sen o zaman benim gibi yanıyor musun?
2: Bazen kulaklarım
0: öyle çınlar ki
2: sen de beni
0: benim gibi anıyor musun?
2: Sen de beni
0: benim gibi arıyor musun? Allah Allah!
2: Seviyorum
0: seni. Farkında mısın da?
2: Farkında mısın? Bana uzaklarda mı?
0: Yakında mısın? Söyle söyle.
2: Söyle söyle söyle. Yaradana aşkına
0: söyle.
2: Yoksa şu feleğin çarkında
0: mısın?
2: Başka başka gönüllerin tahtında mısın?
0: Allah Allah. Hadi bakalım. Ben adam yanımla geldim günlerdir. Öyle ya da böyle baştan sona helaldir. Yaz sıcakları elini eteğini çekmeye başladı. Mevsimim kara kışa doğru yürümekte. Başıboş nice zamanları tükettim ha. Gün doldurdum sensiz zamanlar bitirdim. Nice ağlama nöbetlerinden geçtim. Yaşadıklarımızı bulandırmadım. Çok sancılandım, çok ağladım. Yalvardım Allah'ıma çok ha. Bozgunculuk çıkarmadım. Oyunu hiç bozmadım. Aşktan yana acıyan candım. Yandım ama hiç çaktırmadım. Bu böyle daha ne kadar gider bilemem. Bu yanmalar ne zaman söner bilemem. Çektiğim acılar ne zaman diner vallahi bilemem. Bildiğim tek şey ölsem senden gidemem ya.
2: Seni nasıl sevdiğimi anlatacaklar. Seni nasıl sevdiğimi anlatacaklar.

0: başka başka gönüllerim taktım.
1: Allah Allah. Gece şenlik olmaya başladı valla. Oy oy oy oy oy oy. Aldı götürdü bizi vallahi billahi. Hayata ve sana en samimi itirafımdır. Biraz sonra bu şiirle bağlayacağım geceyi. Murat Ünce'den şiirler dinlemeyeli çok zaman oldu. Mesajda da gelmeyince Murat Ünce'ye gün doğuyor, meydan genişliyor. Arkadaşlar ne yapalım? Gecenin bu vaktinde bizi dinleyen kardeşler var. Onlara anlatmamız gereken birkaç cümle var. Bazen insanın içinde öyle bir

önemli büyür ki yıllar geçer, insanlar değişir, hayat başka yerlere savurur. Biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Vakitler aldı. Ama o cümle insanın içinde aynı yerde bekler. Belki bir gece söylenebilse her şey affedecektir. Ama söylenmez. Çünkü insan bazen karşısındakini susturmak için değil, kendisini daha fazla incitmemek için susar ve işte o sessizlikte içimizde kimsenin bilmediği bir mahkeme kurulur. Kendi kendimize sorar.

yanlış yaptım, daha fazla sevseydim değişir miydi, biraz daha sabretseydim kalır mıydı, beni gerçekten hiç anlamadı mı? Sonra cevabını bulamadığımız soruların karşısında yine yalnız kalırız. Fakat insanın en ağır sınavı bazen cevapsız kalmak değildir. Cevabını bildiği halde kabul etmekle zorlanmaktır. Birinin sizi sevmediğini anlamak, bir dostun aslında dost olmadığını görmek, bir zamanlar ömürlük dediğiniz bir şeyin ömrünün sandığınızdan kısa olduğunu öğrenmek, insanın içine sessizce çöken şeylerdir bunlar. Ama dostlarım, her gidişin ardından kendimizi de götürmeyelim, olur mu? Bir insan bizi seçmedi diye kendimizi değersiz saymayalım. Birileri bizi anlamadı diye kendi hakikatimizden şüphe etmeyelim. Çünkü bazen insanın kıymeti onu görebilen gözlerin azlığıyla ölçülmez ve bazen sizin için bir son olan şey hayatın sizin adınıza yazdığı yeni bir başlangıçtır. Belki bugün hala içinizde söyleyemediğiniz bir cümle var. Belki birine, belki kendinize, belki yıllar önceki halinize. Olabilir değil mi? Bu gece onu içinizden bir kez daha geçirin ama bu kez öfkeyle değil, olur mu? Şefkatle ve ardından kendinize de şunu söyleyin. Seni duyuyorum. Çünkü bazen insanın yıllarca beklediği anlayış dışarıdan gelmez. Kendi yüreğinden gelir ve işte o an içimizde kimsesiz kalan cümleler ilk kez bir yuva bulur kendi kalbimizde.

hayata ve sana en samimi itirafımdır. Dinle sevgili, dinle. Yüzümün güldüğü, yüreğimin ve gönlümün her vakit güne döndüğü, her şeyin daha güzel ve daha mutlu ettiği vakitler, ellerini tuttuğum, beraber yürüdüğümüz, çay içip geceyi güne indirdiğimiz günlerdi vallahi. Sen benim hem ekmeğim, hem aşım, hem suyumdun bir tanem. Ay yüzüm, gülen yüzüm, sevincim, umudum, bilincim, en çocuk yanım ve insan halimdin sen benim, biliyor musun? Dur gitme, dinle sevgili be. Kapatma. Kapatma radyoyu, dinle dinle. Baharımı kaybettim, yazımı kaybettim. Sen gittin, ben beni kaybettim. Kara, kara kışlarım sevgili. Dur ne olur dinle. Yaşam sevincim, tutunduğum dalım. İnan her şeyim sendin. Bilemedim sevgilim, bilemedim. Gitme dinle beni sevgilim. Sensiz, nefessiz, hissiz hiçbir şeyim sevgilim. Ekmeğim de, aşım da, canım da sensin canım sevgilim. Dur ne olur. Dur ne olur Allah aşkına gitme. İtirafımdır. Ben seninle yaşadım, seninle yaşıyorum. Gidersen bitirirsin, öldürürsün, ölürüm. Dur ne olur gitme sevgilim. Öldürürüm sensiz beni. İnan öldürürüm. Sensiz kalan, sensiz nefes alan beni öldürürüm. İnan öldürürüm sevgili. Yakma bizi be sevgili. Ha? Ne olur sevgili yakma be. Ama yaktı arkadaşlar, yaktı işte ya. Ay, ay, hayatın içinde. Bu gece biraz sustuk ama aslında çok şey söyledik. Haklıyken sustuğumuz günleri, içimize attığımız kırgınlıkları, kimseye anlatamadığımız özlemleri, bir türlü söyleyemediğimiz o birkaç kelimeyi, belki de yıllardır içimizde taşıdığımız tek bir cümleyi, hepimizin içinde vardır böyle cümleler, birine söylemek isteyip de söyleyemediğimiz, ha? Bir veda ederken boğazımızda bıraktığımız, bir özür beklerken kendimize bile itiraf edemediğimiz ve bazen yalnızca gecenin sessizliğinde hatırladığımız cümleler. Fakat bu gece şunu da anladık. Susmak her zaman yenilmek değildir. Bazen susmak kendini korumaktır. Bazen bir başkasının kalbine söyleyebileceğin en ağır sözü söylemeyerek kendi insanlığını korumaktır. Bazen de ben haklıyım diye bağırmak yerine haklılığını kendi vicdanına bırakmaktır. Çünkü herkesin seni anlamasını sağlayamazsın. Herkese kendini anlatamazsın. Bazı insanlar seni dinlese bile duymaz. Bazıları gerçeği bilse bile kabul etmez. İşte o zaman insanın yapabileceği en asil şeylerden biri kalır. Kendini inkar etmeden yoluna devam etmek. Dostlarım, içimizde kimsesiz kalan cümlelerimizi artık ömür boyu sırtımızda taşımayalım, olur mu? Ha? Söyleyemediğimiz her şeyi unutmak zorunda değiliz. Ama onların bizi yönetmesine de izin vermeyelim. Bir gün bir fotoğrafa bakıp gülümseyebilelim. Bir şarkıyı dinleyip artık canımız yanmadan hatırlayabilelim. Bir ismi duyduğumuzda içimizde yalnız

Yalnızca sessizlik kalsın. Çünkü iyileşmek her şeyi unutmak değildir. Hatırladığında artık kanamama halidir. Ve belki bu gece kendimize söylememiz gereken en önemli cümle şudur. Ben elimden geleni yaptım. Vallahi ben elimden geleni yaptım. Evet, belki yanlış yaptık, belki sustuk, belki geç kaldık, belki birini kaybettik, belki kendimizi bir süreliğine unuttuk, ama insan kendi hayatının tamamını tek bir hataya mahkum etmemeli. Çünkü hayat bir cümleden ibaret değildir. Bir bölüm kötü geçti diye kitabın tamamı kötü olmak zorunda değildir. Yarın yeni bir sayfadır. Ve belki o sayfaya yazacağımız ilk cümle yıllardır içimizde kimsesiz kalan bütün cümlelerin cevabı olacaktır. Artık kendimi daha fazla incitmeyeceğim. Aziz gönül dostlarım, bu gece kalbinizde bir cümle kaldıysa onu götürün yanınıza. Ama bir yük gibi değil, bir ders gibi, bir yara gibi değil, bir iz gibi. Ve mümkünse yarın bir insanın hayatında güzel bir cümle olun, olur mu? Birinin gönlünü alın, birinin halini sorun, birine yanındayım deyin. Çünkü dünyada yeterince ağır söz var. Biz biraz da iyi cümlelerin insan olalım. Bizi hatırlayanların aklında bana iyi gelmişti cümlesi kalsın. Bundan daha güzel bir hatıra düşünemiyorum. Ve şimdi gecenin bu sessiz saatinde içimizde kimsesiz kalan bütün cümleleri sevgiyle uğurlayalım. Söylenemeyenleri, yarım kalanları, geçmişte kalanları, ha? Ve artık bizi taşımayan bütün kırgınlıkları bırakalım. Çünkü insanın yüreği ömrünün sonuna kadar eski cümlelerin mezarı olmak zorunda değil. Kalp yeni güzellikler için de yer açabilmeli. Rabbim içinde söyleyemediği sözleri taşıyanlara huzur versin. Bu durumda olan kardeşlerime de sabır diliyorum. Kırılmış olanları onarsın. Yalnız kalanları güzel insanlarla karşılaştırsın. Özleyenleri kavuştursun. Ve dili susanları kalbine ferahlık indirsin. Ve dili susanların kalbine ferahlık indirsin. Bu gece sizlere son bir cümle bırakıyorum. Bazı cümleler söylenmediği için yarım kalmaz. İnsan onları affettiği gün tamamlar. Geceniz huzurlu olsun, kalbiniz hafiflesin. İçinizde taşıdığınız bütün ağır sözler yerini güzel dualara bıraksın. Benim canlarım. Ve yarın dünden biraz daha merhametli, biraz daha umutlu, biraz daha sevgi dolu uyanın. Hoşça kalın aziz gönül dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Gönülce kalın. Allah'a emanet olun. Her zaman olduğu gibi yayınımız sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Yarın akşam 19'da Allah'tan bir mani olmazsa yine ben burada olma gayreti içinde olacağım. Evet. Gerçekten öyle. Murat İnce şiiri dinleyeceğiz diye yayını kapatmayan kardeşlerim var. Bu kardeşlerime de şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Her ne kadar ayrılık bizi sevse de biz ayrılığı sevmiyoruz, değil mi arkadaşlar? Hatırladınız değil mi o çekilgit artık düşlerimden? Bıkıp usanmadın benden artık. O şiiri hatırladınız. Orada ne vardı şarkıda? Ayrılık sevdi bizi, içim üzün denizi. Çekildi git desem de gitmem. Şimdi bir karar vereceğiz. Ayrılık her ne kadar sevse de bir şeyleri, biz ayrılığa fırsat vermeyeceğiz. Yakmayacağız aşklarımızı. Her ne olursa olsun bulduysak birbirimizi, kaybetmeyeceğiz. Aşkla, sevgiyle, şiirce sevmeye devam edeceğiz. Hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle yayın sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Yarın akşam 19'da kentin en özel istasyonunda bu frekansla bir daha inşallah Rabbim kavuşturmayı bizlere vuslatı nasip kısmet eder. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.